principal offender. Aveli yanı çantasına al. Bir sene aşağı gelip nerede bir sorsayım. Duvaktan alın. Gelip dönürse patasına durup yan, bağlı çıkıp omuzuna da yan kimeci. Hristos hastadır o, bir fantanı güldürür, omuzunu yan basayım. Bu sene ben ne para kaynaklar diye arsa burada. Bırakın. Yeterirse, buna sahip nedir renklantin hava? Orası gel, on kuz duvar, bakçal o, avuçlamız bana var. Yani, çınandım. Öyle mi? Lade bol, çamış bana. 3-5 ay sonra yaşı avuçlarında sabrı vakti etmemiz. 3-5 ay sonra. Ben kalay sor, yer, hasta, kumler, meşter, Yaradan meç, çen düzen düzen düşmanlıktır. Ay düzen düzen varsa meç ay, or vermut bin meç kan. Men kal çen ahorcu düşmanlık bir düzere. Orada der, ay ne gör, yer hemen çi hama badasa mer, mer hamozu der. Ay şimdi düzen, Bu Kristos altarasını merşerat hamuzundan umutlasın. Gelgel, çek, kırkler, numan hastalığı bu, ıvır tabiydi selokte. Uleman, ben aşpes çıkorsayım. Hani bol, ne hamuzundan ne hayye eğilir. Gel hamuzluktan masif yukosyalıları, padras renk kendimi sıkal, ömürlü, Yer mektapların tümler kadarıyla ayıtmasın. Kaday, ıslak patlanmadan vurgusu de aynı ettiği pek vakti yerine kokçe gidiyorlar. Ayıp patçara ve bu zülker dumodenan koranını açır. Eğer suhtu dudakların asılı açır, bu ıslana anor ortaklıyor. Römer, bu sene korun şeyleriyle söylüyor mu korun tarafını? Desaneliğe boş mektubatla ayırtın kimse. Gel kuzu sardayım. İster kuz kefendi geleceğe, anne saneli olayın kapma senamın aşkını bırak. Yaman beş, yedi iki beş. Yaman yavuz gitme mektubatı bu kayalı verin. Aşkın bor Kristos'u Jamanada hiç havadan çaldı, sıkaldı desteği. Çeyin fırlar mekmatının dağın kalaklarını. Hristos, Aysol Nez, Gıhra bile ilk ve gidak dükkan. Ve aspas hiç kuzemezme. Ama soyan yankı, lava ve saskın alama mektep geçi denk, mer, anadadan yankı. O da aşık nur canı tatılır. Yer, Murat Sütkan yeniden gel. Mer, Tohmik, Korka Bor, Ündayda, Kumuşa Bülteyin aşık nur. Yer, o deva odayın. Hasen Numan aşık nur yeniden abidi patsı, kan verin ve tasdere. Daha ağası, ikna gidip tükkan bor. Hristos Aysor, Mezgü Hrabi'ye zoğurduyan bir dakika. Ve ilk zoğurduyan bu konserin nasıl aşkaydı? Ahmet Mark, bir zoğurduyan sahmanlar olurdu. Zoğurduyanlar tümden hep bayıldı. Aman kayın yan dışarına kan verin ve tasdere. Daha ağası ikna gidip tükkan bulundu. Hristos Aysor, Mezgü Hrabi'ye Zoğurduyan bir dakika. Ve ilk zoğurduyan bu konserin nasıl aşkaydı? Ahmet Mark, bir zoğurduyan sahmanlar

işte bu işler zor oldu anladığına koç bok madrasyonu yapmasın. Zorluktur sahneye durdu. Anak zorluk yanı gayrı sevmeye aynı yaptır olmayasın. Hristos Aysol mezbirlere bir silah kitabını çaldı. Kovan Hesabı dağının sesi. Asfalt seri. Bir kanibol asfalt seri ne kastıda hep kutuna gidiyor. Bir asfalt nere? Bir defazen silah. Volkan olarak yok. Medyan 25'ten bir kralı Aysol asfalt. Betemel Anadolu'da Vavakadan kentin meclisi kralı Hristos gelmek bekçi ispası bu Ağustadan handeli handeli meclisi kralı Hristos gel geçen bu gün bayma ay handeli meclisi geçen bu gün bu hastalık ya kitaplık ya doğa terim ol bir silah ve borat uğramadım. Tek kampaya Meryem'deki ütle halde asfalt. Meryem'deki umutluğun duval ve Hristos sen neler doğur. Mezih doğurken araştırmakta olur. Mevgetmekten ne açarsın olan Hristos'i ayrılış meraçı boş renk arket kılığına geçen burada kabarttı. Yedisi rojiden uğrayan Ambrabı'nın ne de uğramış şeyle avlatsam de Ayş ıslatsın de o Mendaş o Avenir getirilerine her dağda harcayla çabuk geldi. Her uçumuna devlet soruyordu. Her muşabı tayin alacaklara yakalanan Mekke oldu. Nuna attı der maddi bir aykısı o paravara gitti.